Muhabbetullah, Şehabbetullah, Muhabbetullah. Üçler, yediler, kırklar, binler, hazır gayb aynı cemerenler, yardımcımız ola, ola, ola. Aşkullah. Üçler, yediler, kırklar, dilber, binler, Hazreti Ali ve Hazreti Nurettin Cerrahi ve Ahmet el-Rıfai ve Abdülkadir Geyfi ve dahi Hazreti İsa, Musa, Tekabbel, Minna, Hadis, Müzati, Ey Allah, Allah. Aşkullah, aşkullah, aşkullah, aşkullah.